re çava. Bakın ya dediler işaret edesler, hükümetleri dersim acelin, hükümet dersim acorin. Müdür şehirleri bir sene reklamının üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Ezan-ı sülasi bir açımın icem yandacı idi Türkiye mi diye kefen zirabı çabı kirli biz bir teyli çapın direci por kecen al kandile. Gerdan da racunda kondere antavi çartil ya bizim ise aşka faizi bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırın kemin eve seyhavi zina varış gülya. Bişer kudar tavan dedi kim rami şahane gildi ve levi şekerin yana gıy ve ahmet ili terzeydi hakimi. Şemle edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber guhara le kerem kim geli yaban okur no çıkavarın. مچیل بیه ترد و ترد باقی را گود یه شمان خیال و خمکین رو رد یه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر را بینه بای کر بای شر کر بای غرب چه بر راس متیگ مینه عزیز شمین جمیان قاجید عجم همدیه قبل درابه چپل دیل پرکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کتیا خیالو

0: Tamam. Saat hoş. Abdüsselam. Abdüsselam. Saat hoş. Abdüsselam. Mala ta va. Bi vi avayi gotiye slavi khod şinim. E baş e. Slavi khod çava şu an diye. Slavi khod gohdare ki mera şu an diye. E baş e mala ta va. U e usa bi hayra cana am bibej nevsa. Navi min Hasan. Hasan Ortaç. U vi avayi mronia roşe. Am bahabrana gohdaren aziz u dalal. U li serve keji kam binerin vakidin vachu gotiye vachine gotiye. Gotiye roş baş. Keke Hasan. Sersera serçavara gotiye. Stranek nisebina rengin gotiye gelek spas İlyas Toprak bi vay hatiye sersera serçavar İlyas Eja o bi vay em beşin vaka ku giştiye davya civate ola aynı usa çebiye kamilerin kekeme Erdal tıp xerati serçavar hati lebele bi çatiye bi strana xo hatiye de ka beşe şmara
1: Avardelan, avardelan Tasas bi avazalan Tadgut khum Madgut halan Bu acari besi Acca Slavi ilişinim Navimin Erdal'e Taş Naviyam'ın Demirhan'e Diyarbakır'ı Bacar'ı Ahmet'i İlçavi Ergen'i Gündi Meji Bitikci Slav Uruz Çin'im
0: Ji bitik ciğere o vakitin ji jama derem ji Slavi Uruz Çin'in lebelez peşiya peşi çapkata hat Saat hoş ezi peşim keke Erdal ta her bir şiştara u ta tam uha ta uha got u ta direk ji ta sakinan ta go basa ta çava go basa ya mesela şu kudere hat ta go ma afka got idi afka performans Performans ka zede hayr afqas basa ma hayuni şubkin şey. Le tamadan gete ji xoşu malata va saata ta xoş.
2: Sen Amiro Helan Sevinin Şarkı Aşvan Perver Hamid Sirete Jmer Bevici bu kalender marka. Hem misali Slav u Reşit'te u TRT Kurdiri u je havali gidi şoğulun çıkış arı. Dade selamu aleyküm.
0: Serçavim keke men qavet beşvara uqra va xeyre be har bi şehir bi şezbi be şimali ava da sa u bi vi avayi gohdarin aziz me haran strana ka khoya khosh sa gohdar bikin nusa strana me khosh unzanin ku pırın unzanin ku na qad nev strana me maşala kam har inşa doğan ışık ketbu dore ketbu reze deja bila evji jmara u jxoshiya sbaha mara vere

0: Mere mamoste Kerem bike beriye strane te got de nava dana de ya heri girin git taş deye u ez dixwazim tu mina keke bidim me gelo taş tiyek sivik u hevseng em bejim biten durust bisihet gelo çawabe.
1: Bele. Di jiyana meriv da penj kom xwarin hene. Eskalavan xwarina bikin peşi. Koma evvel koma goşt, adı doya koma şiir, az seya koya koma fikir u zebzeya, az
0: Evet.
1: çara koma tahala, a pencacı koma rune. De her danê da em dixwazin di tebeqa meriv da ji her komê xwarina ki bira di hebe taştê da an de nanê nîvro an şîvayê varê da serê sibê jî taştê da jî bira usa be tebeqa ku em bînin ber çavê xwe bira xwarina ki ji koma goşt be em bêjin biraviya hêk be hêk di koma goşta ye tiştekî ji alî proteîn da pir devlen bende em mehaqeq pêşniyar dikin Her mirov serres ve bra heykeki an kelandi an derune hindik da pijandi bra muhakkak jiyana ve hebe bra muhakkak peynir anji mast em dixwazim bra hebe evji jali kalsiyum da jali protein da tisapır devlen bende fakat bra piçek runivi kem be berun be daha çetire Ed seyemin em dixwazim bra zeytun ebe zeytun jit koma rundaye ali Rûn de ne tir da çiçek devlen ben de em pêşniyar dikin mehaqaq deleva margarina da bira zeytun ebe daha çetire an bira zebze mevsimi wî mevsimi da wî tabiatı da kija heyese bira ew li keleka wî mehaqaq ebe anna em bizim frangi an salatalık an isot bagdanuz Kija sebze mal da hebu mehaqaq bira tabaq da be evji koma sebze u fikiyaya em tuxazin nan jibra hebe nan jibra ji genme nan ekij genme ter çebiye evji koma tahlaya jali karbonhidrat da devlen ben de bira mehaqaq de taşta da nan evan ji hebe ji genme ter nan ekij genme ter çebiye bira hebe ge çay ve hunse bira çay şeker navejne şeker spiyan peşniyar nakin bira jiyan amanda şeker spi tenebe bu vi şekli dikarın mal da taşta ki sivik, taşta ki bir denge, bir tendürüstü biken.
0: Mamuste bu kese vakmet de çıveci
1: Beli.
0: yani ez bu kuan ne karım taşte beş erani bu yani
1: Beli.
0: gerek ez bejim Richard ve an dimspe an
1: Beli.
0: hungu ve gerek işte kebe.
1: Xwarini ki ava dilê me dara tiştê şîranî em dixwazim bira et tabiî be et tabiî çi ne îngiv ve an jî dims be em rîçalê pêşniyar pir nakin yani rîçala ku ji şekerê sibî çêbiye em pêşniyar nakin di xwe da di fîkî bi xwe çêbiyese pêşniyar kin faqat ji derve da şekerê sibî geketiyese em pêşniyar nakin de lawî da îngiv an dimse em pêşniyar dikin eyan jî fikî bixwe em pêşniyar dikin fikî jî şekir e birastî şîranî ki ye ew jî jalî şekir da devlen bende fikî bixwe jî dikarin serzbê taştiye da em bixwin
0: Mamoste me goz şekir ve çağı ez ve pırsım. Cana dina var oje duvara dest u piye merev dira alim. Merev
1: Beli.
0: xabey hal histike. Ewe ku jert bejim çi bejim şekeri xuyne. Yani kan şekeri çişteki çavayı.
1: Beli. Kan şekeri de juhuarına peydad be. Du nava xwarina da an kija xwarin te heşe ve dimin kija de fikrin te da şekir heye. Em vakt
0: Beli.
1: avan şekre vi xwarin etkin dara nava la şime hur dibe u dimehe vi şekri dikşine. Ev şekir vata çun nava ki dara nava xune ji nava xune ji insulin hormona insulin heye. Pankras organe pankras ev derdixe hole evi şekre ji nava Xwînê insulîn karşı ke hücre organa büyük şekli büyük şekli büyük şekli büyük şekli peydadı be rastî. Vakta xwarina me denge de denge de ne be xwarina me xelatî be ev çak ev şekri me ya pırzede dikeve ya pırzede rad be. Vakta em xupır bir çi belin ev şekir pırdı keve. Yani em

0: pirtçî zêde tiştê bi şekir, tiştê fast food, tiştê paketkirî, tiştê amade emzede, ew bixwin, ew çaj yek car ki da şekerê mere pir zêde radibe. Em viyajî naxwazin. Em dixwazin bira şekerê me de dengê dabe. Denga wî çi ye? Hafte û sed de. Wata em bipeyivin, pîva wî hafte û sed de. Duyî navbelê dabe, em dibêjin tu tendurustiye, viya tendurustiye, em viya dixwazin. Wata bizike birçî ji sed û deya zêdetir be, ew çax pisikirik heye. Yan jî ji hefteya kemtir be, ew çax jitsa pisikirik heye. Ji ber wî xwarina me qala 5 kom xwarina kir, wan
1: Bele.
0: 5 kom xwarina di dengekî da her danê da dengê da bira tereqa meriv da hebe wî şekilî wî şekilî em şekilî xwe dikin dengê.
1: Mamoste cana piştik merev xwarde an taştê bixwe wextê ki em bêjin çi zêde ji ser derbasna bi dîsa merev xwe birçî his
0: Belê.
1: dike. Sedema wî tu dibêje ev gelo?
0: Sedem ojî ev xwarına bişaşitiye rastî. Ew çağ em şekeri xwarına ki şekeri spi em bejin tida zede heye em wana pır zede tkun ew şekeri me yek cağ ki bilind be paşe pankras insülin çeyne insülin şekeri kaç tike tisa nava hunde çekil denge uy kem tike ve tisa dile merevdara xwarını tisa ile laşe merev sinyal çeyne de bize şekir ket xwarını bigre jiber uy tisa merev birçid be. Jiber uy em çit xwazın em dixwazın ki biraz şekir yek car ki bilin ne bedin. Hem denge de yavaş yavaş bira bilin bec bu yüzü hem karbonhidrat çeşidi karbonhidrat yani basit karbonhidrat an kompleks karbonhidrat hem kompleks karbonhidrat at fazla kompleks karbonhidrat şeye şekeri küt nava xwarına adana xwarına çi 5 kom xwarın işte şir mast fiki nan tahıl divana da van şekra em tekin nava laşı şekeri sipi na kolana mesela çikolata na hemen ne ki ne valla şu mana basit şekerin direkt dana va hune yek jar ki şeker bilindik ya hem ya nahvazın
1: Beli mamuste saat hoş. Em e berdevam bikin.
0: beli
1: Hek pırsıyım e gelekin.
0: kerem kin
1: Beli gudaren aziz. Kerem bikin em bistran eke berdevam bikin.

0: sizi çe dibe, sindirma wî zehmet dibe, gaz, prezede dara xwarê, ew jî tisa şişkinlik çe dike dimi deymer evda, warmandin çe dibe, û deyşîne, ji ber wî, ji bu van pisikirka derneke ve holê, 20 dakika em rûnekin, 20 dakika yavaş yavaş xwarinak bixwin, her çatalaki kevçikî mer xwarinê xist, bir devê xwe, em çatal û kevçikî xwe deynin erdê, em bisekinin, ew yê devê xwe da bicûnin, 20 dakika, 20 jara, 25 jara em bicûnin, Qediya kevçî çatal tisa bigirin, tisa bim devê xwe yavaş yavaş. Ew çak ne pisikirik der dikeve holê, ji alî hezmê da û ji alî obezite de jî tisa pisikirik der nakeve holê, çünkü mejî zû sinyalê ew çak çeyne, dibe ez terbûm hindik bu xwe daha nexwe, tu daha naxwe, kalori ez de jî nakeve nevalaşite.
1: Mawste de kevneşopiya me de jî ez dibêjim de zanistiya modern de jî dibêjin xwarin ve xwarin her tişti. Ew
0: Bele.
1: xwaz ku dibêjim bêjit tu çi dixu ez ji ter bêjim tu kî yî.
0: Bele.
1: Ango tu çi bixu tu ji wê pek de.
0: Rast e. Yani mesela sere evvel mi go nexweşiye ki genetik em wana jê derxin nexweşiye ki te eşe te çi yem bije nexweşiye tansiyon nexweşiye şeker nexweşiye gürçka nexweşiye dil nexweşiye çav sadi heşte u penc not ji sedem yu xwarnu ve xwarna xwarna rast vakta tendurustiyan bukhun evan pskrika van nexweşiya ya derna keve hole ya ji pır dereng derd keve hole Vakta em xwarna ki şaş bixwin, bêten dirustî, em bixwin ev çağ van nexweşiya daha zû dert keve holê. Ana mesela da nava gel da tiştek derketiye dibe nexweşî pirzê de bûne.
1: Bele.
0: İşte nexweşî hedî perê pîr di pîrbûniye de derketin holê. Ana işte 30 sal ya 25 sal ya tümzet ki nexweşiya şekir tut bici pereye. Ana nexweşiya tansiyon pereye. Evana tef sedemevi xwarnu ve xwarna ne baş e. At ne tendrustiye. Li xwarnu ve xwarna xwa emqaten abin, ev çak denga laşê me xirad be, metabolizma laşê me xirad be, hücre, organ zirar edibînin û van nexweşiya dertkevin holê. Ji bu wî em ji serê evil da xwarnu ve xwarna xwa bi tendrustî bixwin, bigirin, em bira nebesedemin nexweşiya. Em peşiye ne önleme xo bekrim bura nexweşî der neke vali. Hingi kes nexweş dike ben paşet tenet bi iştaz çava bikim. Daha tu nexweş dike keti kıymeta vi namine birastî. Heri tisa gerek le mukatebe. Fakat ber ya nexweş bunî em le mukatebin. Le xwarnu ve xwarna xo mukatebin. Xwarnu ve xwarna xo bi tendurustî. Em ne zanın jise em seri pisporu xwarnu ve xwarna xin. Bi çavay xalatî em dikida xalatî etkense ew e alikariye bidin me. Ew çak em e bealimin. Xwarinu ve xwarina tendurustî û pisikirik jî înşallah eder nekeve holê.
1: Mamoste, tu dibêje xwarin ve xwarina tendurustî tu gelekî jî xweş dibêje lê ez vê merak dikim. Ew xwarin ve xwarina tendurustî çi
0: Çiye?
1: ye? Kî jade
0: Tiştekî,
1: ye?
0: belê,
1: Yani
0: tiştekî
1: mirov ji kvî
0: pirmin
1: derê
0: e.
1: gerek bikire. Yani ji marketa tu
0: Belê.
1: pêşniyaz dike an ji
0: Belê.
1: bazara em bêjin jî wekî din.
0: Di jiyana me da me gote 5 kom xwarin e. Em van 5 kom xwarina vakta nas bikin ev çak qet pisikirik der nakeve holê birastî. 5 kom xwarin, koma goşt. Koma goşta çi ye? Goşte sora ye, goşte mirişka ye, goşte masya heye. U em bizim hek heye, dvi kome da vana ne? Noke hoşk, fasulye hoşk, koma goştane.
1: Mamos ez bejim zedetir emiş küdere peyde bikin.
0: Beli, ez vana bezim, ez peydakirna
1: Beli
0: bile
1: beli
0: ez bezim.
1: beli Kerem bikin mamos da bor.
0: Koma dine, koma şire,
1: Beli.
0: koma tahılaya, koma fiki u zebzeye, u koma rune. Van kuarda hatta jime destemeti organik, tabii. Dikija mevsime da kija kuarın heyese em rüya bukhan.
1: Beli.
0: Em bizim ana em var dikevin ber yavaş yavaş dikevin zivistane. Zivistane kija kuarın ne? Le bazara anji ciki organik em dikara be paket kiri. Amade na em peşniyar nakin. Ekü paket kiri bin, ekü etiket kiri bin. Mahakkak bura peşi etiket avu bukhanın. Döndür etiket avu da çi dinimsine. Evya em bizanı bin. Kullanma tarihi ve derbas bir anji derbas ne bir. Em libana binerin. Avilji paket kiri em peşniyar nakin. Yani em bejin goç distine sebraj kasab distine mesela. Em bejin çu fırıngisand ji bazarı bastine. Organik hatta jesimette organik em bastinin daha tendurusiye. Ki paket kiri bin, ki amade bin, ev kimyasal dikevin navavan, ev kimyasal ji vakta em dukun tev daran navallah şeme ji mera psikirik dert kapole. İmkan hatta jesimette organik em bastinin u ji manava em bastinin ji bazar em bastinin daha tendurusiye.
1: Mamoste, saat hoş.
0: Saat hoş,
1: Disa
0: spas.
1: strane hoş eyeli. Doğru kan
0: Kerem
1: behavri
0: ki.
1: guhdar bikin.

0: Mele mamoste ija em pirsê xwe bidomînin. Got ev pirsê gelekî giringê taybet ji bo me pîreka gelekî giringê. Ew parêzên em bêjin wextên gelekî kurt de merev zayıf dikin. Jwar dibêjin şok diyet.
1: Bele.
0: Te ji bo wan çi bêjin ji me
1: Bele.
0: re?
1: Yani engi mirovane vakta davetike ve yani çiçteki
0: Bele.
1: rozeki mühim ebe
0: Bele.
1: hemen de be az vi hafta da vi de rozeda az gerek 4 kilo 5 kilo denim az zu zayıf bebem.
0: Bele.
1: Jibu vici van diyeta diken evayacı halatı ki mazın ev rastiye ne tendrustiye u emci peşniyar nakin. Çıma şok diyet kalori jali kalori de pırkem. Diyete pır kemen. Ev çalışı için ben hangi kuarnat liste diyete derdikhen tamamen. Ev vakta van kuarnat liste der kemen ev çıdı ben ev kuarnat nara navalaş. Van vitamini, minerali, proteini ködübü van kuarnat ana na kemen navalaş. U pıskırka van kemasiye van dert kemen oley. Jiber vi enviya avel em peşniyar nakin. A düyemin vakta kuarın hindik hara navalaş. Kaloriya wî kêm be, ew çaxçıd be, bêhalî çêd be, serê wan vedigere, deşe, serê wan deşe, pisikirik dert kevin holê. Esi emin çi ye, em bizim vî diyete kir, 3-4 kilo danî, hatta emre xwe da wî nikare vî diyete berdewam ke çima me got kaloriya wî pir kêm e, pir birçî dimîne. Wexta dest bi normal xwarinê bike, bu xwe bike, îja çi dibe, tisa vî van giraniye zêde zêde, daha zêde digire, tisa tê giraniye xwe bere, hatta daha jî zêde dibe. Ji ber vî em van diyeta pêşniyar nakin. Di kiloya ki giraniye ki jî datînin, ne ji rûn dara, ji masuka dara, masukê wan dihalin birastî. Masuk kında diken. Ev çakışı tısa em pesniyar nakin em duhazı. Vakti em zeybibin. Bıra masuk hında nebin. Bıra rum bişavute. Em vüy duhazın. Jiber vüy diyeti şok em pesniyar nakin. Deleva vüy da huarına tendrusti. Em navi vüy jinabijin diyet. Huarına tendrusti. Fakat piva vüy kem. Huarına ki piva vüy kem bie. Em vüya pesniyarı mirove xutkin. Biraz jibu ki giraniye hu hindik hindik deynin. Hindik hindik vakta değinin ev dimine ve kalıcı. Paşivan kiloya geri nastine.
0: Yani mamoste tu dibêje stîla şêwaza jiyana xwe gerek merev bi tamamî biguherînin.
1: Bele,
0: Oware, ne
1: bele.
0: ji bo demek kurt?
1: Demek ki kurtna hatta emre koy davi gerek merev huarna tendrusti bukhoye. Piva vi sadece mukatebe. Vata em zeyv bebin jibu ki graniyem ezede bek piva vi zede be ki vata jibu ki em kurt pır gran jibi ben obez bebin. Kirec bu ki giranlığa koyayım derin, en pivoyu kıyayım bekin. Hem sadece mi Livan'a mukatebin.
0: Mamoste ez dixwazim ve jiş derbêjim bipirsim ji ber ku hingî hişê me tevlihe ve hingî tişti de hişê me de hene wextam xwarinê jî dixwin em zêde ji xwe haydar nabin
1: Bele.
0: rastî yani em xwarinê dixwin de wê demê aqlê me hişê me li ciyê gidineyî ez dibêjim ev jî bandoreke gelekî mezin çê dikine
1: Bele.
0: li ser pîvana xwarinê.
1: Bele, tabi tabi, vakta em xwarını bıkın, em gerek her şeyi hu fikri hu bizim ser xwarını. Çıma fena kütte gu, her şey mel ser xwarını ne be, haya mecetine em zede zede dıkın, em nacunun mesela hindik dıcunun. Ev çakji hem zede hem dıkın, kalori

0: Belê, guhdarên aziz, rastî jî mijara me berfireh û em didomînin.
1: Bele.
0: Belê, mamoste, ez xwazim vê bipirsim işte. Ez dibêjim şixwe ev jî mijara gelekî berfireh, ez yê qala qehwe bikim. Gelo tu şixwe wekî tu jî zanî di jiyana
1: Bele.
0: modern de kesek êdî bê qehwe nema dike.
1: Bele.
0: Yani debara kesekî bê qehwe nabe. Û hinek kes jî dibêjim şixwe heta em qehwe ve nexwin çavê meş qehwe ve nabe. Te çi bêje ji me re ji
1: Bele.
0: bo qehwe?
1: Kahve ciyana mere da ciki pır giringirtiye rastiye. Fena kütte go serezbe rahat bin hingi kez ilk evvel dibe kahve mekanı peşi kahve bedxun. Kahve cali kafeini da çiçteki pır devlen bende. Kafein ji metabolizma me hingi çizede çoğun. Rastiye rastiye. Vata merev şiar dibe kahve ki vahve merev şiar dike kahve. Ji alik kafeini da jiber ki devlen ben de kafein ji ingi metabolizma iç çoğulun. Vata metabolizma merev bi çoğulun merev şiar dibe. Brasi ingi zede çoğulun. Jiber bi em peşniyar dikin brasi kahve. Roye di fincan, se fincan dikarın kahve vahvun. Fakat tsa evji pskirik tsa dert kahvole zede tere zede vatan bukun. Vata zede bukun asita mideyme zede tke. Dibe sedeme ülseri reflüye em jiberi prezede peşniyar naken 5 şeker em peşniyar tıkın şeker ispi gerekin ekin nava kahve vakta vakfın 5 şeker kahva 5 şeker em peşniyar tıkın jiber kime go metabolizma izede çoğuline je hingi runji çoğutne je ser zeybunizi pırhındık feyda uyaya az viyat bejim bira şıbışaşine famkine jiber bir rana bir roya dey fincan kahve ve nakın Pır hindik li ser zeybuni fayda ve yani kahve tane ve zeyb nake. Sadece metabolizma ve hingizede deş oğlandığını. Ve ki dine zirara uçiye vatta emzide bakın. Hingi emilima huvarına minerala kem dike. Vakti emzide bakın mineral emilima demir mesela minerali demir minerali hasen kem dike. Jber bi pivavi emmikateben roye se fincan zedettir emnakın. Ewçak feydavi em bibinin. Jiber ki kafein te da zede ye, dil da ji çarpıntı çetke. Kafein vata zede her ne valaş çarpıntı çetke cali dil da. Jiber bi en çite mühim pivaviye. Em roye di fincan, se fincan zedetir, beş şeker em nakhun yani.
0: Mamoste wekî te got ji ber ku te di kafein heye
1: Bele.
0: merev bi merev re pevgire da yek çe nake kahve gelo.
1: Bele kafein fena bağımlılığı ki çetke rastı. Jiber wî bi rastî em dibêjin pîva xwe zanibin.
0: Bele.
1: Roye di fîncan, sê fîncan. Sînorê xwe zanibin. Çünkü wexta em wî sînorê

0: Temaşvaneye ja biner aziz, un gış xeyratiye. İro rojek mey nü, iro mijarek mey nü, iro ji nevaneki mey gellek, qedir bilind. Pispore edila Faruk Ertaş, Profesör Doktor Faruk Ertaş. Seroke e pispore edila le zanga dijle, normal olsa. Emir ol ser çi baxıf temaşvaneye ja, emir ol ser emzani ki vaxta nakhoşi edila hebe ameliyatı e girti. Bere vaxta nakhoşi edila hebe, deyi beri neştegeri edil çer dikir, ameliyat dikir, zikve dikir ve metode tedavi dikir. Ne fakat emzanı ki hedi teknoloji her demder vasıbı temaşvaneja pırı pır peşci dara. Mamos temeji bi taybetil ser ameliyatı egirti, galleki mamosa ki zireke, o galleki mamosa ki serkeftiye. Bi taybeti ez vi her tim ser ya medya civaki ez dişopinim. Bi taybetil aynı zamanda çi temaşvaneja Pispore ek emzani ki ameliyatı ek dila ek girti vakti çeydi ki Saroki Vanji emdebejin Türk girişimsel kardiyolojilerine normal olsa. Yani hamud Türkiye'de gışı Saroki ek vi ameliyatı ek çeydi ki ev pisporana gış bi gredayı vi temaşmanıca. Jibona vare li ser mijarakwe mamostaki geliki jihati emji dukhoazin bi sobavi em perverdim ve temaş ve neca. Ez rica ve dikim, bi taybeti, bi dikkat me baş temaş ve dike. Heke pırsı ve hebe, un kar ser ya. Telefoni, beşteri bernama me ve ve çakam telefona hoş ver vejen. Telefona me 0-4-12-228-59-9-2-2. Emcaj dubara bakın. 0-4-12-228-59-9-2. No du du du. Unda bir ne var temaş fancı? Vakti mijar dibi mijara dil eji mirakamiji bağlamış dikşi. Azmi acaba çünkü emzani ki ev nakhoşa vakti meral khu hayl be zaten preskrik tuney. Vakti tur khu ne hayl be khu dene ki meral bilez jana khu da jeberde. Fakat nevani ki mey dine jeye. Nevani me Faik Bey. Faik Bey ji Cem Faruk Ertaş mamustemer ameliyat buye. Emi juji bir person be acaba ev ameliyatana çawayı çahati serivi. Emi berfreti juiji istifade bakın temaş maneja bi dikkat me baş temaşe bakın. Mamosta tüm khiratiye.
1: Ser çava, ser çava hakka.
0: Mamosta eme este her tüm ez dibizim. Ser ya medya civeki. Vakta ez serkeftina te dibizim ez gale ki ser bilintim. Ser velate me temaş maneja. Mamosta eme li Türkiye'l her deri bi navu denge. Ji velate merji şansek mezine. Japonlar am duhazim mamosta kopi. Mamosta yani tülser am dibizim ev ameliyatı girti çi mu çi dikin. Ev tişte nüh çiheye 2026 adı. Edi ser ameliyatı dil e girti. Un çer dikin piçek bahsa bana bakin.
2: Gerçekten konu yek pür mühim iro ame ji tamaşe xwara tamaşevanê xwara izah bikin. Berî ge em programa giştika çi dikin li ser veya em net ve bilgiya ez sürekli dibêjim. Mesela pandemi çe bu döndür pandemi yedi seçer milyon insan bir dünya giştik rabu ser niga ne oraya farkanmış.
0: Evet aynı var.
2: Ama her sal li dünya 7 milyon insan bir nexoşiya dil demirin. Jiyana hoş desin.
0: Gelle ki
2: yani aslında en pandemiya mezin
0: evi.
2: Şey evi. Yani jibovari ne hoşiye dil pır pır jmer muhime. Jibovari dünya giştik teknoloji giştik li serbiye konuye pır disekine. İcadı veci teknoloji vakta ge peş dedik evi. Devi em hinek ameliyat te vare çekin e girti. Bera ne hoş pır zeyde rahatsız nebi. Bera hayata uyuşi pır zeyde jivi tişti çer nebi. Je etkilenmiş nebi. Jibovari ija ne hoş Vakta emeği dil derin duhab bölüma. Ne var? Yek deriz cerraha, yek şi deriz kardiyolog hemşehirde beşer. Göreva cerraha çiyin? Göreva cerraha singe vedikin. Ve ameliyatı kalb disekininin ve ameliyatı verredikin. Ve işe van evi. Ama bana emdiven girişimsel kardiyolog. Yani bayi ge vakta ge teknoloji ge pej dedik eve. Uvan ameliyatani ge girti emdikin. Vana emsinga ve na emsinga ne hoş ve nakin.
0: Are.
2: Ve adu daşi sadece kulluk ek biçuk. Ev katetera em de kevin ve dera em derin haya kalp tabi ve imkana teknoloji mer sağlamış kiriye. Em ve ameliyatı kalp düşugul işi em ve ameliyatı ser dil dikin yani.
0: Are.
2: İşte ev ameliyata çeşitli vanayı. Normalde vakti em de dil kapağı dil heyi, damarı dil heyi, katmanı dil heyi, elektrik sistemi ya ceryana dil heye her gori veşi bi teknolojiye ev nexoşyanı wan tedaviye ve girtiye nuh derketin orti. Em bu wan tedaviyana van nexweşanê xwe him em qelbê wan nasekinînin, him em singa wan venakin, bi emeliyatê qapalî bi ê girtî em van emeliyata giştikî gerçekleştirmiştik. Nica van ameliyatana şehit edi. Kijan ameliyat henin emi wana bahsa wan bikin.
0: Temaş vaneje em enji neştergerim, emji cerrahan, emji ameliyata dikin. Bi aliyeme ji em dinerin ameliyatı ve kri proper granı normal olta. Bi taybet edilji yine aynı riska wan zedeyi. Beri ez dibim ki navbere bir sal beri ev ameliyatı rey jivir de hayya jir ve
2: dikir. Şeydikir se hafta le khasteydim an.
0: Ala un çeydi ki un
2: çeydi. Se maha bise roja duda der mala khu mesela.
0: Mina kızım ev ameliyatı vekri o e girti yani aliye nekhoşte çi farka wan hemen?
2: Yani konforek pır zeyde de arabid heyi. Mesela nekhoşek gisinga yuve be. U se hafta de nekhoşkani bimine enfeksiyon heyi. Ne var? O me piştim belki du maha sema ancak bu ser kodu veri çavayı. Gine hoşa hiç singa yuve nebi. Av riska sing vekirin etü nebi. Be kulluk ev küçük gül teke vedara be katetere her ve ameliyata ve vek ameliyata a açık bevi. O pişti ve bir dur roja her mala hoşa. O dühündür hafta ki de des bir işe hoşa bekiba ne konforek pırmezini jine hoşarı.
0: Gelek
2: ki baş yani jir.
0: Ev jive çağı em de beşi gerek mene em dur berfeti bahsa veya bu kemam olsa. Fakat beri em duhazın nevani meji Faik Bey. Faik Bey ev jive em jive tu khiratiye. Beres fak çoğu başı.
3: Baş sos.
0: Tu jine khoşe mamus temeyi. Ana em te nasıl ka. Avli em beşi tu çi işi de kemam.
3: Em ciğerciyim.
0: Ciğerciyim. Tamam da khoşe ya da temaşa anca. Uzanlı Diyarbakır. Ne var mamus olsa. Em zanı serkhuarını ve khuarını.
2: Yani Hakan hocam o damara digrin em vedikin.
0: Um vedikin eri. Fakat hati seri bir işi.
2: Hati seri bir işi. Jivog damari millet girtiği hati seri bir işi.
3: Aslan Zazay biliyorsunuz.
0: Kurmacı mı dedim?
3: Kurmacı ama Zazay. Zanlı idarıştım. Ama mesela şu Can Faruk hocam sağ olayım. Hocam ben hoşum.
0: Çişke eti de bu bre.
3: Yani beslenme üşmüş bu.
0: Eri. Eri. Puş bu.
3: Eri. Puş bu. Hem çok Can Faruk sağ olsun. Mezekir valla gerek anjı bu.
0: Eri.
3: Sağ abi valla hocam ben anjı kir. Ser ser masa bu. Mego dedi gıfayı abi vallahi go anjı ete ben ne bu. Hocam çe tu zani çuma ben bu. Güdüzeyde ciger dukar ama ben bu.
0: Hattı mı ne var?
3: Eri. Bugün hocam doktor güçte canma.
0: Eri.
3: Daha ziyade ciger dukar. O en ne konuşuyor? Yolak sen tamış bir gün. Tuzani hocam.
0: Eri.
3: Ama tuzani serbest. Çünkü profesörü, herkesin hastı ki. Merik Ünderer, Merik Başın yani Diyarbakır her türlü hastı ki. Türkiye gitti hastı ki. Valla sahibi sen tamış ki. Elhamdülillah 5 sal heya.
2: 5 sal
0: heya. 5 sal. 5 sal beri tuçu.
3: Hadi hadi.
0: Yani vay mabuz demek ki evci gelik kişiler ne var? Normalde edasyon puşlu seri seri
2: zuzu. Hırlı hatta iyi.
3: Hadi.
0: Leme undu bin ne var temaş ve neca. Asla vakta merel hu hayl ben. Ve çağın merel zun naskı. Leme brez faik. Az vi spaskım. Gelik vay hu hayl bin. Normal olsa yani şüphe gerek merak bu zanı be. Yani tişki dine işte, vay serilip takısı, vay fahim kiriyor.
2: Aslında ki can me tişki çava de Faik Bekir, ki video der, ki
0: nam karın bir
2: tamaşa vani.
0: Hani bırak bir serek. Yani
2: revida avul.
0: Tegu avut destete puç bu. Aynen puç bu.
3: Yani ne puç bu, sağ olsun.
0: Singata bana ne iş ha? Eşkü ne bu?
3: Nasıl gibi puçtan bu?
0: Puçtan bu. Eri. Mamus ev...
2: Damari dilin vana, vana damari dilin, ajvan damarana a Faik Bey ve damara hatı bu gırtın.
0: Eri.
2: Aveya dest peki mine damar var rete girtin.
0: Hatimi te
2: var. Hatimi yani mine var mine ana stent me khis hundur ve damari. Ev stent mine ve damara girti vedike.
0: Ha ve faik be ev tedaviye. Ne bir ne var tamaş var neşe.
2: Her şey tedaviye pür mühimi an hadi. Çünkü beri ev nafaşana bypass bu. Sindavan bedi bu. Çu vedara ameliyat bu anha. Mine ev vakt helekeyi. Ve dara ana ev damar bedbu ev xuyna de damar idi.
3: Yani amştik. Memnunum ya.
0: Carci dubara bakle mi onu bine ne var tamam.
2: Ben damarana eser dilin bana. Ben abana edilin.
0: Yani vakta
2: bana te girtin kriz eder. Baski ya da singavan deyişi. Destevan puştu be.
0: Eri.
2: Jibori am henek tetkik dikin. Duan tetkik kanadı am devin ev damar girti am anjo dikin. Vakta girti be tedavi olarak hem balon tedavisi heyi. Muhim stent tedavisi heyi. Ve çağırdı zamanı bir de balon tedavisi pür ev ilaçlı balon çiki pür tüne bu. Bici anha dve dühündür damar adı bera ev telana şi tüne bi dve jidi. Teknoloji jmerdi, dünya jmerdi bi. Dve eme dühündür vandı eme balon nivare çekirini ki vakta ge emwe balon ilwe dara em vekin wê dera îlaca dixin hundir damarî wan îlacana wekstentên nema dihêlin ew damar bêgirtin bêxetimandin. Ev jî teknolojiyek pir nû.
0: Ev jî nemê behsa bêya jî bikir.
2: Salê şî de ev jî heyî yanî.
0: Ana vay 5 sal berê biraz vay te ana bikarî mamosa em ê jê birs. Ana tu piştî vê ameliyatê ameliyat çilo derbas bû tu ameliyat bû weka wê derek te jê kir çilo çilo bû.
3: Xojam sax wî stent taxmîş kir.
0: Erê.
3: 5 sal bû tiştine.
0: Ya tu tesbih çekir tu
3: rojek. Sübh ayn
2: Rojadın.
3: Rojadır bir tabucu bu.
0: Tu terket.
3: Aynen.
0: Tu kermer tüneyi.
3: Ona tu kermer tüneyi.
0: Xes tüneyi.
3: Çoş.
0: O tüçü. Pişti veya da çırkın. Tana hindi tüçü
3: okumuştuk. Pişti veya çırkın. Allı koltuğa. Aynen. Davun dikim.
0: Devam dikim.
3: İşte o davun dikim yani. Ciğerciyi bu olarak.
2: Kontrol etme.
3: Dakabı ciğerme. Dakabı zani zani. Ciğerciyi o olarak. İbu olarak. Ama meze dikim yani.
0: Tuana tüçü lol kol meze dikim. Kedi tüçü. Ana. Ana. Meze. Ana vay mam. Keke faik. Stent karani. Fakat pişti. Stenti em çilo xo mezem ki.
2: Ha vaf şi var, daha mühimi var ya.
0: Abi mühim, mamosla teşhir koçu em bira çilo xo mezem.
2: Pişti stenti henek ilaç henin, van ilacına sareke mutlaka gerek bu xo. Çünkü ev stent metal, em joan vin tişki yabancıyı dühündür damar adı vücud dibu ve kabul neke. Jibo ge dühündür van damar adı ev huyn dir nebe u pırtılaşmış nebe, gerek henek ilaç mutlak bu xo. Wan ilacana du hab ilacı ey xuyne
3: du hab daima
2: go dam rond kem dedine yo yeke sal ke du yeke şi haya amer hab du xu adu da şi ama kolesterol şi mutaqaddid wa wana şi gere bu bu au jar şi ne khatmandin wa as pişti ilaca şi asna gere hab ki jiyana xoşi deyiş bikine wa hab ki bu gher yani çaw bu gere artı lisa xo bu gere kilo bide kolesterol a vize gere xarna xo muqatabe gere jiyara hindik bikine ne wa yani
0: are evji suf bicham jey bir person Biz fayk tu ana vay mamu se bu gote lo tevgar sport dikana.
3: Valla spor nakım. Abi spor dikana dikim. Dikana dikarım.
2: Ama kilo da iyi.
3: Kilo da iyi.
0: Kilo
3: da iyi. Ne kilo da iyi?
0: Galeki mi mamu?
3: Ne kilo da iyi?
2: Kilo da iyi.
0: Ahiri
2: bir. Pelki tüm

0: Hefte ciyara her rot tu dixwe.
1: Na ola her wan na.
2: Hefte
1: hefte her rot dikum doğru ya.
2: Hefte ciyara. Beni de her rot dixwe.
1: Na na hefte mezer dikum yani. Tabam mezer dikum. Hefte yak.
2: Ev ev jim mi? Hedi kim kri? Yani tu hedi xwarna xwajim
1: qati. Tabu lan xarın normal dikum yani.
2: Tu dermane xwa çulup kartin düzenli.
1: Düzenli. Nizam. Düzenli saat saat.
2: Ali ev jim. Ah mühim.
1: Hatta kahvaltı xwa dikum, kahvaltı beri. Ondan sonra direkt ben ilacı.
0: Kontrolü xwa pir mıqati, ilacı xwa pir mıqati ifayır.
2: Ali. Beça tamaş verecek. Pişti veya mamosu mi de beçi. Ben derman adını var. Gerek dermane xwa baş nizami bistine. Gerek tevgara xwa mıqatabı, o gerek xwarına xwa.
1: Tabi.
2: Normal mamosu. Ve çakı tu an adı hediye tutu pırskırık et etune. Ve tu çen vayt pişti ve ameliyatı tu hediye çen mahacak seri pispore mi Brez Faruk Ertaş mamosu mi?
1: Spor.
2: Na na, jmona kontrol.
1: Ha kontrol. Sal ki yani
0: sal ki aş şaşa u ducara u abi ki salecak ki
2: ana idi salecak ki seril vadı kı gerek mere yani ve çağı müçlü fam ki medgo beki mestan kare idi kad ya işe mebta kad ya ne var ayna
1: şu kontrol var hocam bir god var
2: kontrol em müçlü seril
1: vadı kontrol la
0: böyle yani dili yani zaten gerek ve nakhoshiye de farkında veya de bu gori ve hareket bu ki ev nakhoshi artık ömür boyu bu stentere havale zaten. Evet. Bu oraya gerek her dem dikkatli bir yani.
2: Geçen Mausal serviye tu karış mı bahs bekin. Lem temaş mı neşe. Emzanı ki kriza dil proper mühim em kriza dil. Vakta te serime em dittirsin. Em kriza dil çiğ bir çekil. Em kuası düşser veya bir şey.
0: Ev dile insin. Her dilek insin kuası çıkabı. Yani ev desteği.
2: Desteği mi? Ne var?
0: Desteği var.
2: Avaray.
0: Her insan desteği kovar bıkın.
2: Eri.
0: Dili bir hak olsun.
2: Hak olsun.
0: Ve dili insin. Tişki var yani mezun bunavi. Ev dil servi damari dil henin. Mine avana damari dilin. Bu vakta vana te khetmandın kriza dil çeydi be. Havana. Bir de işe hündür dil heyi zaten. Vakta ge emvedikin kapağı dil heyi, boşluğu dil heyi.
2: Evet.
0: Yani kapağı avana geçtik ki görev advin sonuçta. Ben motora vücudu yani.
2: Evet.
0: Veya huyne devir daimdi ki. Eğer ev huyne devir daim ne ki? Mecişi, gürçükşi, tü deri vücudu insan hodinak.
2: Hodinak,
0: evet. Yani şu bu var, ev dil sağlığı pür önemli yani.
2: Evet, ev şu gelin ki, mamusa bana bahsa veyip ki, fakat beri vay telefon ekmeği, hem de kuazın, hem de berfredi bahsa veyip. Ana jili şırın ağı, keki tacetin de geçme, keki tacetin, tüm khayratı ya.
3: Merhaba, kudu khayrat bide, ruj baş.
2: Ser serimiz, ser ron ya mıratı. Çay baş, beriz tacetin.
3: Hayır, gelin sahib, sipas yavet ke.
2: Ser çavim, kerem ke.
3: Ben yada hoş varet de peş.
2: Ser serimiz, mamusa ve profesör doktor Faruk Ertaş de godardı ki. Kerem ke, çıpır saat evi.
3: Hadiye bu sada hava, o ece memnuniyet diye hoş varet peş.
2: Ali.
0: Kerem.
3: Amış ve de çi Diyarbakır kutagi, profesör gibi, amçı Ankara kutagi. Mala ve ava hün profesora dinin mala mada. Yani abicimara fırsat bir zahm mazana, abicimara şahsı gelir mazana. Gerek memlekede mi güç önemi bedin ve kanalı bedin ve bisporiye. Yardım ava bekin ka yardım ava tişti gevel ama yardım ava jibi ki. Yani tişti kule dünyada nine nerveli de var.
2: Tamam. Eri birey tacetti. Ana pırsatı çi birey tacetti?
3: Olsa ben 4-5 savaş peşanlı hom perç geçirmişti ya.
2: Ali. Bade şifahı
3: bir de. Çepede.
2: Tamam.
3: Tansiyon emir rabiyemi perç geçirmişti ya.
2: Ali.
3: Millet çepe temmen sabahlamı beslenme şeyimi millet çepe geç girana.
2: Ali.
3: Ama adrabım dem çim elhamdülillah kutuştu gelsme engel bir bözümüz revaçonu. Ölemini nezirde yalnız ab sabahlamı millet çepe زه گرانه عجب مدوی از بسپوی خود بیشم عجب سوون جا قلب مدوی ده چید بد نا چه بد اما از شما مردین شرنه دیابه که مخواه معاینه جتیش هیلا قلبی و گوتون مسورون آتا نینه و از برادر میه هیجا اینو ده که تلویزیون هم مدوی او خوش بیرش بیشم او ده چه توسیل میکرد
2: Ta persoy fam kırma.
0: Ana
2: savalet aşırış bir tacı.
0: Tamam. Sualtunu bir alma gudari
2: bir. Rame goda tamam serserim. Bir tacı etime baş temaşe bek mamosem inşallah ve fırsatı berfreti versin her evin her sağın. Serserim serçam.
0: Bu mu felçler baskı diye?
2: Re.
0: Ama ben sadece insan felçler baskı 20 habje jiberdil verdi be.
2: Re.
0: Sebebi wan şiçi yek ritim bozukluğu emjerdi vejin. Atrial fibrilasyon hatta mi...

0: şî bere her sar kontrolê xwe bikin.
1: Bira kontrolê xwe bikin. Ev jî gelek kimî. Mamosa me behsa stent û behsa balon ê derman. Wana em zamanı balon ê derman o stent navan çi cüde. Mesela nexwaş wer cem te tu kişan tercih dikin.
0: İce anha
1: gori çi tercih dikin? Balon stent.
0: Soriye pır pır xwaş. Yani anha her nexwaş ne uygun iwan balonayı. Çünkü hine veri de destemed hendikin. Em nexweş anha em takib dikin. Dünya şî takib dikin. Divê aca em van balonana texni ev balona mesela wê deh sala iş bivîn nevîn hînê ne belliyî. Ama özellikle vanêgi stentê wan hatî girtin. Êgi şekriyê wan heyî damarê wan zeîf e. Vanêgi damarê wan ji serî heta binî giştik hatî girtin û zirav e. Vana zêde zêde ji vê îlaçlı balonê fêdê dibin.
2: Kesin balon şey.
0: Fêdê dibin.
1: Are ev jimin mirak ve ona bre faik mamusa. Te jar ki stent karaniye. Hidi ona
0: mesela usta evet ama ne ki
1: ihtimali bi khatim jarji. Yani jarji ihtimali hey bi khatim.
0: Gerel ihtimal hey.
1: Mesela gerel khal ve te zal ihtimali.
2: Çav olan hem zal hatım.
0: Bi khatim ama siz ayı bir işi zaten.
2: Sinyal dışı. Ne olsun? Ha sinyal dışı.
0: Ana ne işi?
2: Uyuşmadı be.
0: Na na sorun tünü.
1: Na na. Ana bre faik. Azana tişkiye bre faik. Ana vaktak perskrik çevet. Ya tezani mi? Ana bayta stand kar yani hedi tamam perskrik de qadiya. Sadisat qadiya tu vardı fikri. Ya ji gerek tu jaji xo hal ve acaba jaji ihtimal hay bi khatmi gerek mere gori xo hal.
0: Tamam mı? Bu var zaten de xo mukabil. Ama ana teknoloji mesela beri çik bi vaya stand bahata girdin hündür stand mey stand tekdin tekstay. Ya ana teknoloji mesela ana şanslı teknoloji İlaçlı balon şensi dedi Faik Bey.
1: Bir ser ekran eder hünerime. Emli meyze bir
0: acaba zaten. Avul o adıda. Avul o adıda bırak. Mesela beya ege kireç digre.
1: Evci metodak değil mi?
0: Dün çava kireçi. Vakti ege kireç hebe avustent zede ve nake. Jibogu ve nake am avuli ev IVL jerdvejin ev balon miner wan çika gıştiki
2: Bişkin. Balon evi.
1: Ve avuli rey fakirte.
0: Avuli me rey fakirte. Rey mener me ev kevir düşünmüş. Ev kevir me gişti şkenandın. Vakta kevir beş kenandın ey hündür damarı av kireç. Sten daha hoştur vedi.
2: Daha rahat çıkıyor.
0: Vedi ve çakın nayı gırtın şi. De dönemek şi.
1: Ev mamus ev şkenci. Evci minü bizdi.
0: Evci nü. Sal salunî ve keyba.
1: Ev kiye na hoşna bana çedme mamuslar, işka kiye na hoşna zedeye.
0: Baya özellikle bana emi ey yaşlıydın. و ایگ شکری وان هیه و وانه ایگ ایدی کوین دیالیز میالیزه ایگ ببرکان وان سورون هیه چونکه به وانه ره او دامار زیده عشق دبه
1: اره
0: دهندور دامار وقتا که عشق دبه هم بالون شیده کن هم ستنت شیده کنی او وناک
2: لنبه
0: و ذاتن وانه ریسکان وان مزین نار نکارن هن عملیات شی مثلا جبار اف تکنیا نه در کتیبه اولی وان کبرانی او کیرجا هندور دامارا هم دشکینن هم گشتی که داغتمشت کن یعنی روی درک گشتی که چیده بو وقتا که او گشتی که تشکنه او جو چه غیستن دا خوشتر بده به
1: اره افجی گله کی میونم ما مخواهر تلفون اک بایی امی در بحثا و اون دوینی نوار تماش مرشه گله اک متوده نو درکتی امی هیدید امی بحث بکن انا جیل آگره که که محسین دیگه جمه که که محسین مرحبا تو خیراتیه
3: مرحبا خیرا خودیل و خودیش ترازی به
1: چاوای باش برز محسین
3: الحمدلله خودیش ترازی
1: سرسرا Selçam, kerem ki mamosem profesör doktor Faruk Ertaş da godardı ki. Kerem ki.
3: Soru ki ben koca rahiye.
1: Tamam.
3: Ama ses hak mehberi kalp atışı mı derkete 225-220 falan.
1: Ari.
3: Yanlı gemini tepi zora çok ama hata kalçamın.
1: Ari.
3: Avra enek ki hadi şehute.
1: Ari.
3: Bu kaç koca pırstım gel bu içi.
1: Ne gibi düşe bu? Tamam, tamam.
0: Ama çi bükün.
1: Tamam,
3: tamam. Bak, şahmen 220 bu.
1: Tamam, var dil tepu ne yazık değil mi?
0: Evet, dil tepu vaya tişki ayrı. Atra fibrilasyon da bir tişki vaya çeşidi vampir vaya zaten ayrı kirledimleri. Ama be ne gibi eşan ne gibi ne bağlı tişti yani. Hani
1: ana ev eşan ne gibi te keki muskin gide speaker yani ev tişki dine mamus evi de ne bir gireyi dahi dil normal olsa.
0: Ne gireyi dahi.
1: Tişki dine eri.
0: Ya da be boy fıtık şi perhevi. Eri. Şi vardı ki ya da de be avdamarinlik şi hatı bir girtin.
1: Eri.
0: Yani va bu ultrason eki bir ki hemen evi derke bu.
1: Tamam ve çabire musim bir ama mamus evi ve pırsatı berfleti bir versiyonu. Me baş dikkat temaşam. Kere bir nersi abınız. Bas. Mamus da esnaf şi. Hem her tişti. Hem de bir gireyi dahi dil. Ne var? Fakat ne ev tişki cüda yazıyor.
0: Evet cüda yazıyor.
1: E çiçe peşin yapı kekim.
0: Ya ev cana ev atrial fibrasyon ritim bozukluğu çeydi bir gerçekten. Vaya ev pehtilaşma çeydi ki dinli gadi.
1: Eri.
0: Davi mesela pehti. Ama bana tişki var. Ege tişki var ya bayağı ve acil bir çöğe ne hoşkani. Tişki var etin. Bayağı tişki dini yani.
1: Eri. Evci gele ki. Mamosla me bahsa

0: Cure kirim. Te behsa sê cûr kir. Yek stent, yek te got balon, adine jî em dibêjin kasifiye.
1: Kasifiye le kireç
0: yani. Kireç, yani kireç ama dişkenin.
1: Dişkenin.
0: Eri, ama er kir, çek behsa veya bu
1: kadar. Veya şey, özellikle mi gubane gelin nekhoşya a çik buan rayı, e şekir.
0: Eri.
1: Ve yek yaşı olan ser hafteyir mesela, şey üstü beş hafte vana çi artı. Ege ev böbreke eğitikemin diyaliz miyalize damari olan kireç pırçaydı mı?
0: Are, ev jî mühim.
1: Vakta ki kireç hebe, amuan damarana kolay kolay ne karın bekin.
0: Ev jî.
1: Bu ara çünkü ev stent ve nabın ev teyil. Am balon dikin, ev balon ditakı, yani çeyn abi. Gerek avul ev şey yöntemek nühü, gerek avul emçer bikin, vay kirece çözmüş bikin, davi ki envan tedavi yadık.
0: Are, ev her
1: tedavi yek nühü. Aslında görüntüye pür hoş daha heye, bera ilerlemiş, ne veya ya, ne veya.
0: Bera
1: derbas mı, derbas mı, ha veya, besera, bera veya çim.
0: Ev çim ama olsun.
1: Gerçekten tedavi veya görüntüye pür hoş ilerlemişler, av da hündür damari, hündür damari.
0: Vay khatimi,
1: rumdir. Kava khatimi, khatimi u kireçeyi durdu. Mine rica ev rotabilatör emcerdi, ev şey tetkik farklı. Resmen veteran motor da her veya da kharretinin. Leye bin erin? Mene çava dike.
0: Mene erin. Are, undar basi vur bun. Are.
1: Leve der abin erin? Çava.
0: Aa, ve kave da kharretinin.
1: Da kharretin mene.
0: Wow.
1: Rey vekir. Rey vekir davi kem stente dikhniye. Ya da em balon dikin.
0: Are, evji
1: çi. Normalde tişki var rege tüne baya stente hündür veya da venabe. Işk uur.
0: Are.
1: Ve çağı ve vakta güvene bir şey. Nekhoş ya da masiyed ya da vike krize der bastıkı. Ev şey yöntemek pır nühü. Veya şey ege damari ege kireç dühündür vant hebe en bir yöntemi kullanmıştıkın. Veya nekhoşkana meşeye en veya avuli temizdikin. Miner avuli temizdikin. Davi ki stentu baloni emdikin. Ve çağır nekhoş daha betir fedejvi işi divini.
0: Ve kahve hem de bir berf bariya ye uvedir reyfe dikin.
1: Aynen reyfe dikin. Aynen var yani.
0: O dur vedir
1: pahalı. Bana bir insan çıktı. Van damarani milimlik damarani. Bana tünü bir insan tünü yani. Ha hakası mühim yani.
0: Valla ma bosam bana vaz dur
1: bir insan. Bana çıktı ne öyle.
0: Valla temaş anı işte. Em ez na vi işi de mi? Vay ev metodi nü. Yani aliye tendürsi de teknoloji.
2: Ne oluyor bu ya?
0: Proper peşin.
1: Bana şey yani he dühündür çarpın sal da
2: emri.
1: Ama he dedi
2: emri. Beri tüne bu yani.
1: Emri licenme şey anham bana artık.
0: Yani evci teknoloji nü ama bu sahara
1: ben buna gelekim. Bana imkan acmer sağlanmıştık en bana geçtik.
0: Bira insani me, bira insani ve latim el hayl bin hedef teknoloji nü le zanınga dijeji çeydimin temaşmanıca. Un le hua bepersin. Hua hayl bin pers kereke kwa çeyu seyirli edek. Anıcı vay telefon ekmeyi dineceğil. Bursa'ya Brez Halil dikeşime. Halil Bey merhaba.
3: Merhaba Çağla Hoca.
0: Çağla Başık ki Halil.
3: Başım kardeş tarazı bir açmaz diye bak.
0: Kerem kem ta kodardık et.
3: Valla hoca MGS 1921 Anjovum Ez Parji yani 25'e de bir kem takmış kirin.
0: Ere.
3: Bir de Şuha Hoca biraz Bedia Veger anlatmış ki MGE Rahnacı damarım kapanmış bugün.
0: Ali.
3: Evgi ameliyat kırın ve kırın nek ama hala PM'de uyuşma ayı.
0: Ali.
3: Su her gün tilikem küçük. Ya kliçev ya bali. Her gün destajı pişepsa cansızın. Yani vaka uyuşmuştu ben.
0: Ali. Tam ala pırsat. Tam başka mı olsa pırsat da jere. Hadi yanar. Tam keke halilim evyana mamuslimin ve pırsat da berfedi bir versivinin. Her ebin her sahabın spas.
3: Evet tamam.
0: Spas rej. Biraz Bursa yer var.
1: Aslında ev puş buna des. Pır hindik jil. Ne hoş ya dile.
0: Ali.
1: Yani. Gele ki vam. Fıtık bu an heyi.
0: Ali.
1: Ya da sinir sıkışması hem de bir. Ya şekri vam heyi. Şeker sinirri vam etkilemiştik. Yani pırri sebep جوش شد به کنگی پوچ دو به وقتا نخواش گه قریزه در باست که ده هیلا قریزه در بان هر دو تلیانا پوچ دو بگرشکت
0: اوانا گله کی مهم نه اما ما بسام دخوازی هیدی ام مجارک میدنه جایی نخواش اید در خوین ایگ ام دوی قپاک استال
1: که او شکر مهم
0: او شی گله کی مهم تماشان و آلیه دماران سیتشته بو یک دبه چه جه تی و ای کیرش و دشکینینه یک ستند یک جی بالون هیدی نخواش ایگ در خویند پرس کرده که ما مثلا سوال سر بود
1: مثلا بیا چاو بو
0: دمار بکر
1: دمار وانان بکر دیجا دهندور دمنه قاپاکنه
0: ری ما مثلا چک بحث
1: بیا قاپاکنه وان قاپاکنش

0: Bu hep tedavi gerçekten pır pır mühimi de kardiyolojide de kapağıydı de girişimsel kardiyolojide yek jerden taviyem jerdi.
1: Çi tavi çi emser bir mamosta.
0: Kapağı kvarri.
1: Evayam de bir emser bir mamosta ev çi.
0: Mesela baya dilin.
1: Eri.
0: Dil var rejiye kırmın.
1: Eri.
0: Bana kapağı dilin.
1: Tamam.
0: Ev duhab kapağı dil. Ev şi kapağı dili.
1: Eri.
0: Ve kapağı amcadın aort kapağı.
1: Eri.
0: Bana amcadın mitral utürüküs bit.
1: Eri.
0: Bana sürekli huyne devir daim dikin. Devir daim dikin. Adıbe kapağı da genellikle kireçlenme şeydi be. Vakta kireç şeydi be, ev kapak çerdi be, dengdi be. E vakta huyn gıştıkçı vücut ver ve dera. Udve dera der bastı bir deher ister meji mesela organi din gıştık iyi mesela. Vakta ki ave dera gitteng mi ciddi sorun çeydi be ne var? Evet. Le peşavi engelek çeydi. Engel heye. Jibo güve engeli emji ortaya rakın beri çerdi bu singana hoş avedikirin ve dara kapağa van değiştikirin.
2: Kapağı değiştikirin. Evet,
0: kapağı değiştikirin. İşte anha em vak anjo tu çava anjo bu jibo kasık edik hemin eyi em deherin kapağa kvar innü em dekhin ve dara. Aynı böyle vidi vini.
1: Mücare ki temaş var. Hatta
0: bera video işi.
1: Bera bin ser ekranı. Mamusta beni nasıl ekimi?
0: Beni.
1: Metkan mamusta. Aynı kapağa a hesin kısmını.
0: Öyle.
1: Pişti ve da sağlık dini hatmi o jiyana kadar ciberdi. Aslında risk ek mezzini ne
0: var? Mesela veya şu aynen ev mine kapağı nüh çava çu ketvedire. Mine je damar etti mine kapağı nüh çava düşüğüyle döndür kapağı dindi.
1: Mamu sa jwe dere nashe metu un çunu dwe dere.
0: Jibo ki kireç de wurde hey ne hawji durutine şey au kapak lur sıkışmıştı ben.
1: Baş.
0: Kobernade. Kobernade u rib baloni am we kapak edhin we dera au kapak we dera de sekine. Gerçekten teknolojik müthiş va ya. Awli sala 2000 u dudade le Fransa awli u gulanmış. Ana teknoloji ay pır pır ileriçi bu ya ana kapak nüh derketini her dera dünya artık ve teknolojiya inanılmaz te çikirin.
1: Her dere çeyin abi ne olmamız lazım? Bir tecrübe
0: kurulur. Vedera, Türk işinin merkez, belli merkez açıydı biz zaten.
1: Evet.
0: Vedera da deneyim ama gerçekten çünkü ev hayst hep ne hoş yemeği var içi bu yana.
1: Ve vela temedi ne olmamız lazım?
0: Le hastamede egeme ve uygulama kidi. Yani ve uygulama şeydi Türkiye'de hem de ilk siyadenin yani. Siyah merkez tübü ve yekşi dijleyin yani.
1: Ev işi gelek ki mühimi temaşmanı. Lemin, berede kirli dikkat. Vay mışı var bu metkamı. Le kız mamusta. Em kapağı ah hesin kız bu mamusta. Peri bir pişti bir melleni sağlık ne? Kadir hema kudu ile ki jiyana kudu da şey berda. Yani ameliyatı vekiri o ey gırtı namlandı çi cüda mamusta.
0: He işte sing ve nabia narkoze inastini zede enfeksiyon riskavetini bana güçtük avantajın yani.
2: O zaman kapak çen saat çıktı be yani. Çen saat çıktı ki yani kapak bu kalbali sakinin çoğu
0: hem devir de kalp nasıl sakinin
2: hani nasıl ki
0: zaten o çalışan kalp hem de şu
1: bunu ve deriz
0: zaten
1: her şey var gene ama
0: her şey var gene hem de her durdu peyven o hem ve kapak
2: hadi bini ya
0: yani hem de 25 dakika can adı nif saati hem خلاص kın
1: bak anjo ne var bu anjo çeydi
0: anjo hem çeydi hatta ye kadın ana teknolojik bir daha ileri şirketi baya aortemcilerin video adın gider yine ortaya ana en a popüler anha yavaş yavaş emoyaş oturtmuştu bile le dünya şey le Türk işi vidadın.
1: Biraz ye kadını tavi undu beşin avıyor.
0: Na veya taviyi.
1: Eri.
0: Baya na bera veya derba va tavi zaten. Veya peyi din anha.
1: Video etti ne heye?
0: Video etti ne ha? Veya na ne veya ne veya ne veya.
1: Mesela bera bera derbas mı?
0: Ne veya'yı ne veya derbas mı? Ne veya ne veya.
1: Ev jî xetimiye, ev jî balon dibêje, hûn bi balonê
0: ve dikin ama. Ev mitra çi, na neveya, na çik nekirme.
1: Tamam, dışa mamusta.
0: Ev mandal em jêr dibêjin.
1: Erê.
0: Deher wê dera, mesela ne xwînê kaçırmıştık ev kapak.
1: Kupe mandal teng dikir.
0: Evet, bi mandalî teng dikir. Jî derve.
1: Erê.
0: Atış kipir mihim. İnanılmaz teknoloji ileri yani. Mesela hocam
2: damar teng dibe, yani küçük ev çalışırken.
0: Damar ne küçük?
2: Abcuğu
0: No, no, 6-7 mi ama gori ve teknoloji cihaz gelişmiş zaten. Bu an cihaz açıldı.
1: Yani mamusta MD5'in aort damarı o damara ek MD5 kapağa mitral yaş türküs
0: bir damar. Mitral türküs bit o mandal çeydi be.
1: Eri.
0: Aort şi tavi çeydi be.
1: Tavi çeydi.
0: Bana da kapağı idi. Dünyaya geçti ki en tedaviye çiğ kevin.
1: Bir de çiğ şey apendiks kapağı.
0: Kapağı. Apendiksi çiğ. Dühündür
1: Ez belki video hep bu mamusta.
0: Videoyu beraber

0: Kolera.
1: Kolera ya. Tamam. Karar da var.
0: Vallahi
1: hayır. Abi tuş kadar telefon ki?
0: Tatuan mı oğlum?
1: Ne tatuan girdi ki kadar ya? Kijan bacarı ya?
0: Bilis.
1: Tamam, bile beye bilis ya, bende çi mi?
0: Bile
1: salmonella. Düşü bilis ya. Tamam. Bile şıkka beye bilis be. Yani salmonella.
0: Tamam.
1: Bursa meydü diyan, der haqqı cezayin trafik edana. Dı trafik edo cezayı girey nedana kembera evlehiye çend liraya. A. 1500 lira. B. 2000 lira. C. 2500 lira. D. 3000 lira.
0: Vallahi ben hiç eş vermeyeyim ama.
1: Şoförüyet atı ne?
0: Şoförüyet yaptı.
1: Evet.
0: 1500 hendike.
1: 1500 hendike. Evet.
0: Evet.
1: 2000?
0: 2500
1: او 2500 سه هیه؟ دو هیه
0: 2500
1: هیه سه هیه؟ اره 2000 نزانم 2000
0: برسود
1: یان 2000 یان 3000 یان جه تام ده نوبر ده 2000 نیوه
0: Yani dedi hayat, dedi ne hayat siz ki?
1: Eri.
0: O, ben, de.
1: Eri, de.
0: De.
1: Kijan.
0: De.
1: Tükastın Ali Kale tabi ki.
0: Ne Allah kestim.
1: Çıka bekesi zora.
0: Eri.
1: Çıka bekesi zora. Pırsa avul da, pırsa avul da mı Ali Kale tekir?
0: Eri.
1: Eğer li vakti mece pırkin maya du telefonu mece hennin heş. Hemo bersek bir dafim, can tesabı, nazvan işi tiştek nom.
0: Ayy, bilis nobe, ya ne, ben nobe, ne.
1: Şu kadar bilis kod, kod işte anas. Hemo her
0: an, bilo çay, cahiy.
1: Tamam, bilo cahiy be, 2500.
0: Bilo, cahiy be.
1: Yalnız hanım, hakikati becice hemen işaret mi ki vakti mece hılasın be.
0: Tamam,
1: bilo cebe. 2500 lira.
0: Tarikariye hemşeriye hana eker.
1: Bu çavali kariye, bir sağ ol da bu çavali kariye de ne kere. Kardeş de razı. Bana da vapi mi? Ama tu kudu be, serseran serçan. Tabaş aman imme, jibi liseci, apime kazım bil tekim, bersin yok adon. Pırkin vaktim ama, de telefonu mehenin, avul emi beruk abidin, bacarı o giriye, Ahmet Turan hadiye. Ahmet Bey, merhaba. Ahmet Turan. Ahmet Bey, Jagiri, Jikudar Agiri, Patnos, Bazide, Dengnaye, Dengnaye, Amtişi, Yalı ve Mehmet Said, Kara Aslan Hatiye. Mehmet Said Bey, merhaba.
2: Vay, merhaba, keki heyce, hayran asana, gerek spas.
1: Oo, çok o haftana da hoş olsun.
2: Evet, akademik mi çözdüm da?
1: Vaki Agiri ya, vaki o haftana da.
2: Ne, jibilis eme, keki, jibilis eme.
1: Jibilis, tu nezik ki Ah, xalot yani şu adil cevazi.
2: Adil cevaz, bravo, aynı kodun adı
1: ya. Ama ahaftın adı vaki sarhad yana. Mesela vaki hizan o tatvan enine.
2: Aynı sayı. Ha, en sarhad mi jüldü ben, Ali Ziyaz'ı botan mı jüldü ben?
1: Evet, mesela hela hizan o tatvan nezike botan ha?
2: Aynı var.
1: Xalot o adil cevazi nezike sarhad ya.
2: İşte keki yeza em de nazdela muş van u bitlis edanın.
1: Eri, hemşe agirici hayi ne olsa?
2: Agirici, agirici, agirici. Agirici.
1: Vakti de bize sarhat.
2: Hamur 70 kilometre düreyim hani, zöyle düreyim aynen.
1: Şu vakti de bize sarhat. Avul yani agirici de heşim, ne zaman?
2: Ha, mala sağ ol.
1: Avul agirici de heşim. Poşa Erzurum te, Pişla Kars te, İdir te, Erdakhan te.
2: Rasa, rasa.
1: Tu çıt ki yalı vay, tu ças ola çüyü videre.
2: Valla hürmet dikim, ediniz ki çıl salim el yalı vay me.
1: Çıl sol et tu çüyü. Maşallah.
2: Anhaji, anhaji, ben getirdim ki o deri dikeli de.
1: Çoğut keve?
2: Dibare de ben getirdim, televizyon gırtıya.
1: Tamam, ne be, belki de telefon da bu hoparlör ciber bir be.
2: Nakhirize ya deri sarabıcı, mez kadere ki hele ki tendürüsüya dildik şimdi, yani ya kalp.
1: Eri.
2: Ece elmanla kudiminim, bağır bir ki deynamı gibi ederdi. Ha, kudüşü
1: Kudüş var olsun be. Ne har avşat aç havaya?
2: Fırbaşım kalbi yapay gireyiz, dili yapay mı gireyiz?
1: Haa.
2: Eşşerim fırbaşım elhamdülillah.
1: Şükür elhamdülillah ya.

Gudarên Aziz, îro 12 Cotmaha 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 4'an dest bekir. Ez Abdullah Koçalın. İsrail Akhün Harlı Khan Yunus'e eriş bir serkone Filistiniyan. Semerif katil kirin. Trump ragahand ku Ukrayna u Rusya lehev kiriye ve li xetin

0: Mio istikrar çebe.
1: Bile çar kamp hatine terkandın anji valakirin ev kamp li kuderine geşedanin nu lazme çağ embejin beş euro vakirin emin haberi xobidin Herman Kurdistan'a Irak'ı hevleri Nüneri TRT Yılmaz Aslan Hazır'a Yılmaz ev kampin kuhatine terkandın li kuderine li kijan herimeyne embejin hadisein geşedanin kuçe bun çinem.
2: Mehmet Bakay var baş. Veke kuteji basker ku çar kampen PKK hatine valakirin hatine çokirin u ev kampan jil le aliye bazeyine yani le aliye herema bazeyine ku baze dınav herema Metina'ya daye u Metina ji neziki Amediye'ye yani hem dikarim bejin ku le aliye doke yani le Bakure Rojhilata doke la aliye Ahmediye'yi, la aliye Metina'yı ku neziki Sinore Irak'a'ya, Sinore Türkiye'ye, le ser ve Sinore xebat ekibi ve yavayı hatiye kirin u haşte cotme hatiye vala kirin ev herema hani le ser navi PKK'yı bu ku endamin PKK'yı divan kampan de bicih bubun ev kampenane hatine vala kirin. Brasti veke unji dizanın ku ev gavenane saleki beri hat bu avetin u de gava yekemin de endamin rexistine PKK dapyani davun ku gotumun ku meddes ji çekan berdaye u de gava du yemin de ji hate gotun ku le faaliyetin le Türkiye de edi Çalakiyenli Türkiye de ben Sinordarkirin de ben Tasfiyekirin de ben Encamdayın yani be tamami Xebaten le Türkiye de edi bedavi bebe be vi avayji dakyaniye ki hat bu dayin jaliye PKK eve pışre çarçoveya yasayı hatı bu avetin jaliye hükümeta AK Parti ve hükümeta beşirikatiya MHP eve pişti van gaven haneji ligori agahiyen liberdesten hezen evlekariye hatı gotun ku ev çar kampan hatine çokirin hatine valakirin brasti او خبرین کو لبر دستمه او آگاهین کو لبر دستمه براستی خلقین وی درجی که خوشگریه کو جبر کو حبس دو پنجی گندن لالیه باکور دو که آتنه بالا کرن جسبا پکک کو پکک جار جاران لوی داره جه خلقه بزوره بداره زوره زریبه آن ورد گرت بناوه باچ و بناوه زریبه آن بناوه باچ پره ورد گرتن جی خلقه جی بر به که خلق جی بزار بو بی ایدی امل بنده نکوه لحمود دورین دو که به طایبتی لسر سینورین Türkiye'de destek eder. O kampen kuatine çekirin. Hamu ben valakirin de destek eder. Ve ke kumegot çarkan patine valakirin. Le derojen peşiyame de jem hevi le bendene. Em hevi diken ku ev kampen zedetrin kamp ben valakirin. U pişti viya de çebebe. Hamu kamp de ben valakirin. Em bu sali bendene. U pişti ku ben valakirin. O endamen PKK'yi yen ku tekliya ama be suceki ne hatiye kirin suceki ne ketine nav suceki avana teslim bibin çünkü iş boyvan yasaya ki hatiye der kıstın lugore bu yasaya de doz listervan be vekirin o xabat bevi avay berdavan bike o kesin ku tekiliyavan be suce ve giredayye yani suceki eğer ku kiribin şi ev kesanji de nikaribin derbası Türkiye'ye bibin lugori xabatin ku naha devam dikin az dibejim tabi. De encam edeceğiz bu kazım bine bir yacare kitir hez bikim ucare kitir dubare bikim ku Laliye Metina yani Laliye Amediye Laliye Bakure Rojelate Amed doke çar kampen PKK ku binave Xabat Yeşk Sabri Usason'un Avana be temami hatine çokirin ve hem hevidkin ve hem libenden eku kampendine jiben çokirin Mehmet Bakır.
1: Gerek spas Nüneri TRT Yılmaz Aslan Ragan Jehevleri

Ara ro derenga ro tune masi gabule bishkifti selamla bu koga kelema Deyenjri ala berda megama kavru kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit lecimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavru kırar u bekte etemam Sala parvişanı ezi güla divana rövşa cüva tabım salayı saltes halandım fenani kuma deve ganyan ucema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cya kuma hurce nema Nüsun ya amremi da teskirme hesir edili